ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibi sev ya da çek git yoluma. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm.

Giden günlerim oldu. Seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelme.

Tek reklam. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.

0: Gözlerin silah, gülüşün kurşun. Seni son görüşümdeki son tutuşum. Kalmadı metelim, yok kuruşum. Sen ıslandın, son yağmurdu.
1: Geri gelmiyor mutluluk alanın ahını. Kimselere sormuyor

0: Reklamlar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
3: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
4: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 1112.
3: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
3: Lezzetinden emin olacağınız sıcak ve kaliteli bir yemek mi arıyorsunuz? 1951 Paşa Mehmet. Sıcacık çorbaları, özenle hazırlanan et yemekleri, kebap çeşitleri ve meşhur Bayburt döneriyle sizleri bekliyor. Üstelik gece 12'ye kadar hizmet vermektedir. Paşa Mehmet, Genç Osman Mahallesi, Yeni Müftülük yanında. Telefon 0458 333 1951. Paşa Mehmet, lezzetin değişmeyen adresi.
4: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. Unifem'le fark edilirsiniz. Unifem reklam hattı 0850 360 18 64. Unifem'le fark edilirsiniz. Unifem'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

Kamu spotu. Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklamlar. Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
3: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
4: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.

0: bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'nda ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında akran zorbalığının araştırılması ve alınabilecek önlemlerin belirlenmesi alt komisyonu raporu kabul edildi. Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları yaptıkları ortak basın açıklamasıyla İsrailli bakan tarafından Mescid-i Aksa'ya yapılan baskını kınadı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Habur sınır kapısının Türkiye'nin en önemli ihracat kapılarından biri olduğunu belirterek, "Bugün Habur gümrük kapımız en az batıya açılan Edirne'deki Kapıkule gümrük kapımız kadar önemli," dedi. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin subay ve assubay öğrenci alımı için başvuru süreci devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapacak toplam 673 öğrenci alınacak. Başvurular 26 Temmuz'da sona erecek. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, Rusya'nın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelere açık olduğunu bildirdi.
2: Spor.
1: Futbolda 2026-2027 sezonu öncesi spor güvenliği değerlendirme toplantısı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Burada konuşan Bakan Çiftçi, "Sporda huzur Türkiye'nin huzuru demektir. Huzuru hayatın her alanında birlikte tesis edecek, güvenliği el birliğiyle sağlayacağız. Türk sporuna yapılabilecek en büyük katkı, sporun gündemini polemiklerden arındırarak yeniden sporun kendisiyle barıştırmak ve centilmenlik ruhuyla buluşturmaktır. Dünya arenasında yıldızlı bayrağımızı göklerde dalgalandırmak, başarıdan başarıya koşan sporcularımızla gelecek nesillere ufuklar çizmek, sporla ilgilenen herkesin en büyük gayreti olmalıdır," dedi. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Midyulant'ı kaptan Orkun Kökçü'nün 26. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu karşılaşmanın rövanşı 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da oynanacak. Yeni sezon hazırlıklarını 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da sürdürecek Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı kırmızılı ekipte Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez kamp kadrosunda yer almadı. Birincilik ekiplerinden Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan hazırlık maçında Pendik Spor'la 0-0 berabere kaldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.158 lira 48 kuruş, Amerikan doları 47 lira 34 kuruş, euro 53 lira 88 kuruş, sterlin 63 lira 5 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 67 sent, bir bitcoin 65.057 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.77 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerde hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında ve Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458-333-2626. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Evinizdeki inatçı lekelere son. İnatçı halı yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
4: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
0: Kafes PlayStation reklamları sunuyor.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
3: Müjde! Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
4: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
5: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: reklamlar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
2: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
0: Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. UniFM'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
2: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı da yenir.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Çımağal Köyü'nün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Telefon 0531 915 67 27. Oltulu
0: Arıcılık. Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Pop 20 ilk 5.
1: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında Sefo Yine Seni Severdim.
2: 5 numara.
3: Yaralarımı sardım da.
1: 4 numarada Edis Yalancı Şahidim.
2: 4 numara.
4: Yalancı şahidim bir ay benim.
1: Tantaşçı Gidişat haftanın 3 numarası.
2: 3 numara.
5: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
1: Sezen Aksu Aşk Dansı 2 numarada.
2: 2 numara.
6: Umurumda mı dünya batsa da yarın sevgilim.
1: Ve geldik zirveye. Hande Ünsal Halim haftanın 1 numarası.
2: 1 numara.
7: Yanıyoruz aslında bir delilik. Bu hani yenilir yutulur değil ah bu.
1: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
0: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.

Tek reklam. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle düğün olsa hizmetinizde. Düğün olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün olsa fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.

0: Reklamlar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
4: Lezzetinden emin olacağınız sıcak ve kaliteli bir yemek mi arıyorsunuz? 1951 Paşa Mehmet. Sıcacık çorbaları, özenle hazırlanan et yemekleri, kebap çeşitleri ve meşhur Bayburt döneriyle sizleri bekliyor. Üstelik gece 12'ye kadar hizmet vermektedir. Paşa Mehmet, Genç Osman Mahallesi, Yeni Müftülük yanında. Telefon 0458 333 1951. Paşa Mehmet, lezzetin değişmeyen adresi.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Ezanı güzel okuma ve hutbe sunumu yarışması yapıldı. Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında 2026 yılı Din Görevlileri Arası Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu Yarışması Bayburt'ta gerçekleştirildi. Yarışmada ezanı güzel okuma ve etkili hutbe sunumu alanlarında din görevlileri performanslarını sergilerken dereceye giren isimler de belirlendi. Yarışma sonuçlarına göre Arpalı Leylekli Camii Müezzin Kayyımı Yunus Saymaz birinci oldu. Aydıntepe Başpınar Köyü Camii İmam Hatibi Abdülkadir Güman ikinci, Demirözü Gökçedere Yeni Camii İmam Hatibi Yavuz Işık ise 3. sırada yer aldı. Ağırenspor'un şampiyonluğu köy meydanında kutlandı. Bayburt Kültür ve Yardım Derneği tarafından köyler arasındaki bağları güçlendirmek amacıyla bu yıl 22.si gerçekleştirilen köyler arası futbol turnuvası tamamlandı. Turnuvanın final müsabakasında Sancaktepe Spor'u mağlup ederek şampiyonluk kupasını kazanan Ağırenspor için köy meydanında bir kutlama programı organize edildi. Köy halkı ve takım yönetiminin bir araya geldiği etkinlikte turnuva sürecinde sağlanan birlik ve beraberlik ortamı vurgulandı. Organizasyon kapsamında tüm katılımcılara, sporculara ve davetlilere şampiyonluk yemeği ikram edildi. Bayburt Barosu'ndan akran zorbalığı için ceza teklifi. Bayburt Barosu, akran zorbalığı ile mücadeleye yönelik hazırladığı Akran Zorbalığı Kanunu taslağını Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu'na iletti. Hazırlanan taslakta, akran zorbalığının Türk Ceza Kanunu'nda müstakil bir suç olarak düzenlenmesi ve çocuklar arasındaki suçlara yönelik yeni bir hukuki yaklaşımın benimsenmesi önerildi. Taslak çalışmaya göre, bir çocuğun başka bir çocuğa zorbalık amacıyla üstünlük kurarak yaşam hakkını veya beden bütünlüğünü ihlal etmesi, akran zorbalığı suçu kapsamında değerlendirilecek. Böylece bu fiillerin Türk Ceza Kanunu'nda ayrı bir suç tipi olarak düzenlenmesi hedefleniyor. Gurbetçiler Bayburt'taki değişimi ve eksikleri değerlendirdi. Bayburt Haber ekibi olarak, yaz sezonu dolayısıyla farklı şehirlerden ve yurt dışından memleketlerine dönen gurbetçi vatandaşlarla bir sokak röportajı gerçekleştirdik. Görüşmelerde ziyaretçilere Bayburt'a en son ne zaman geldikleri ve şehirde zaman içinde herhangi bir farklılık gözlemleyip gözlemlemedikleri soruldu. Katılımcıların aktardığı görüşler, kentin fiziksel alanda kat ettiği mesafe ile çözüm bekleyen sorunları arasındaki mevcut durumu net bir şekilde ortaya koydu. Bayburt'ta pazar yerine otopark düzenlemesi. Bayburt Belediyesi, kent merkezinde özellikle pazarın kurulduğu günlerde meydana gelen trafik sıkışıklığını çözüme kavuşturmak amacıyla kapalı halk pazarı otopark projesini tamamlayarak faaliyete geçirdi. Şehir içi ulaşımın düzenlenmesi ve pazar alışverişine gelen sürücülerin araçlarını bırakabilmesi için tasarlanan alan, bölgedeki araç sirkülasyonunu rahatlatmayı amaçlıyor. İl merkezinde her pazartesi günü kurulan halk pazarı çevresinde yaşanan yoğunluk, kapalı otoparkın devreye girmesiyle birlikte yerini daha planlı bir yerleşim düzenine bırakıyor. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Hangi şarkılar çıkmış?
3: Hangi şarkılar çıkmış?
2: Hangi ilginç olaylar olmuş?
4: İki saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
5: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
4: Duyduk duymadık demeyin başlıyor.

Herkese merhaba. Duyduk duymadık demeyinde harika bir cuma gününde birlikteliğimiz başladı. Tarihler 24 Temmuz'u göstermekte. Ben Bolamir Yıldız. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağım. En keyifli konu başlıkları ve en güzel şarkılarla. Vakit kaybetmeyelim, başlayalım. Hoş geldiniz.

Duyduk duymadık temiğinde birlikteliğimiz başladı. Efendim, dün söylemiştik programda Bodrum Yalıkavak Marina'da yer alan bir işletmede bir top dondurmanın 400 liraya satılması sosyal medyada gündem olmuştu biliyorsunuz. Videonun ardından Ticaret Bakanlığı da harekete geçerken Kilis'te 30 yıllık dondurma ustası Burhan Temur da tepkisiz kalmamış efendim bu paylaşıma. 30 yıldır dondurmacılık yapıyor. Kilosu 400 lira olan dondurmanın bir topunu 10 liradan sattıklarını belirtiyor. Evet, dondurmacılığı babadan oğula sürdürdüklerini söyleyen Temur, 3. kuşak temsilci olduğunu da belirtiyor. Ve bu dönemde dünyanın hiçbir yerinde bir top dondurma 400 lira etmez diyor. Keçi sütünü her gün köyden getiriyoruz. Salep doğal, şeker doğal, kullandığımız meyvelerin tamamı doğal. Dondurmanın öyle aşırı pahalı malzemeleri yok diyor. Atın suyu da 400 lira etmez diyor. Ve ekliyor, büyük şehirlerde kiralar fazla olabilir. 50 lira olsun, 100 lira olsun top ama bir top dondurmanın fiyatı 100 lirayı geçmemeli diye de sözlerini eklemiş zaten. Biz de böyle söylüyorduk. Ceza da yazıldı zaten buradaki arkadaşlara, işletmecilere. Efendim devam edeceğiz. Ayrılmayın.

0: boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Bir dönemin yıldız isimlerinden Özlem Tekin. 10 yıldır sahnelerden uzak bir yaşam sürüyor. Özlem Tekin'e sahnelere dönmesi için 94 milyon liralık teklif götürülmüş. Böyle bir iddia var tabii ki bu iddia. 2016 yılında müziğe ara vererek Muğla'da bir köye yerleşmişti Özlem Tekin. Uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Yakın zamanda Bodrum'a annesinin yanına taşındı 54 yaşındaki Özlem Tekin. Tabii böyle bir iddia ortaya atıldı. Organizatörlerin Tekin'i sahnelere döndürmek için rekor bir teklifte bulunduğu öne sürüldü. Sen Anla, Kargalar, Dağları Deldim gibi şarkılarıyla tanınıyor Özlem Tekin. Biliyorsunuz bu teklife henüz yanıt vermediği ve değerlendirme aşamasında olduğu da öne sürülen bilgiler arasında. Seneler önce müzik kariyerini bırakıp inzivaya çekilmişti Özlem Tekin. Gözlerden uzak yaşamını bırakıp sahnelere dönüp dönmeyeceği tabii ki merakla bekleniyor. Ha bu arada öte yandan ünlüler dünyasından birçok isim şehir hayatından uzaklaşarak köy hayatını seçti. Onu da hemen belirtelim. Efendim devam ediyoruz. Müzik diyoruz, az sonra buradayız.

0: olacak
1: Kafes
0: gibi değil.
1: Kafes PlayStation reklamları sunar.
2: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
4: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
5: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
6: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
1: Kafes PlayStation reklamları sundu.

kahve tutkunlarını sevindirecek bir araştırma var önümde. Doğru miktarda ve sade tüketildiğinde kahve kalpten sindirime kadar tam bir şifa deposuna dönüşüyor. Peki günlük tüketilmesi gereken kahve sayısı kaç? İdeal tüketim şekli ne? Evet, bunlardan bahsedeceğim şimdi sizlere. Şimdi uzun yıllar boyunca kahvenin tansiyonu ve kalp ritmini olumsuz etkilediği düşünülse de güncel bilimsel çalışmalar tam tersi bir tabloyu işaret ediyor. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi yetişkinler için günlük 400 mg kafein sınırını güvenli kabul ediyor. Bu miktar yaklaşık olarak 2 ila 3 büyük boy kahve kupasına denk geliyor bu arada. Ancak yapılan son araştırmalar günde 3 ila 5 fincan, standart boydan bahsediyorum, sade kahve tüketmenin kardiyovasküler sistem üzerinde koruyucu bir kalkan oluşturabileceğini de göstermiş efendim. Evet, şimdi kronik hastalık riskinde düşüş var. Düzenli ve ölçülü tüketimin tip 2 diyabet, felç, inme, kalp yetmezliği ve belirli ritim bozukluklarına karşı koruyucu bir etki sağladığı gözlemleniyor. İlginç bir şekilde günde 1 ila 3 fincan arası kahve tüketimi tansiyonda hafif bir yükselmeyi tetikleyebilirken, tüketim 3 fincan üzerine çıktığında bu riskin dengelendiği ve hatta azaldığı da belirtilmiş. Eğer tabii kahvenizi yoğun aromalı şuruplar, yapay tatlandırıcılar, krema veya bol şekerle zenginleştirmeyi seviyorsanız, İçeceğin doğal faydalarını büyük ölçüde nötralize etmiş olabilirsiniz. O zaman herhangi bir faydası olmuyor. En yüksek verim katkısız ve sade pişirilen kahvelerden elde ediliyor. Filtre kahve, sade Türk kahvesi. Evet, bunlar en sağlıklı kahvelerimiz. Efendim, devam edeceğiz. Ayrılmayın.

0: İki saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

sorusunu aslında yeniden gündeme taşıyor. Uzmanlar bu sorunun tek bir yanıtı olmadığını belirtiyorlar. Çünkü suyun sağlıklı olup olmadığını belirleyen en önemli unsur yalnızca kaynağı değil. Üretim, depolama, filtreleme ve düzenli kalite kontrol süreçleri olarak öne çıkıyor. Bilimsel araştırmalarda her iki seçeneğin belirli koşullar sağlandığında güvenli şekilde tüketilebileceğini ortaya koymuş efendim. Şimdi ev tipi su arıtma cihazları, özellikle ters ozmoz teknolojisi kullanan modeller, şebeke suyunda bulunabilecek klor, ağır metaller, tortu ve bazı kimyasal kirleticilerin önemli bir bölümünü filtreleyebiliyor. Bu nedenle suyun tadı ve kokusu da belirgin şekilde değişebiliyor. Ancak uzmanlar arıtma cihazlarının düzenli bakımının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyorlar. Filtrelerin önerilen sürelerde değiştirilmemesi durumunda cihazın performansı düşebilir ve filtre yüzeylerinde bakteri oluşumu meydana gelebilir deniyor. Hazır su da her zaman daha güvenli mi gibi bir soru var. Şimdi ambalajlı içmeli suları belirlenen yasal standartlar doğrultusunda düzenli analizlerden geçirilerek piyasaya sunuluyor. Şimdi uzmanlar şişelenmiş suların satış ve depolama koşullarına da dikkat çekiyorlar. Özellikle uzun süre güneş ışığına maruz kalan veya yüksek sıcaklıkta bekletilen plastik şişelerde kalite kaybı yaşanabiliyormuş. Bu nedenle satın alınan suyun ambalajının zarar görmemiş olması ve uygun koşullarda muhafaza edilmiş olması önem taşıyor. Dikkat! Evet, devam edeceğiz, ayrılmayın.

0: Kamu spotu.
1: Sevgili sürücüler, emniyet kemeri kullanımı düşük hızlarda bile özellikle şehir içlerinde gerekli ve koruyucudur. Trafikte kontrol sende. Emniyet kemeri sizi hayata bağlar. Trafikte önce siz örnek olun. Diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.

Evet, Ece Seçkin'den Lambalar dinledik. Birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi sabahları alarmlı uyanmanıza rağmen yataktan bir türlü kalkamıyor, güne sanki hiç uyumamış gibi yorgun başlıyorsanız suç hemen az uyumaya ya da yoğun tempoya atmayın. Sabah uyandığınız ilk birkaç dakika içinde farkında olmadan yaptığınız o popüler alışkanlık aslında tüm gününüzün enerjisini çalıyor. Şimdi bundan bahsedeceğim sizlere. Çoğumuzun sabah alarmı çalar çalmaz otomatik olarak yaptığımız ilk hareket meğer gün boyu süren beyin sisinin ve kronik yorgunluğun baş sorumlusuymuş. Uzmanlar uyanır uyanmaz yapılan bu kritik hatanın kortizol dengesini alt üst ettiğini ve vücudu tam anlamıyla strese soktuğunu belirtiyor. Uyandığınızda bir 5 dakika daha diyerek erteleme düğmesine basmak güne yapılan en büyük kötülüklerden biriymiş. Alarmı erteleyip tekrar uykuya daldığınızda beyniniz yeni bir uyku döngüsü başlatıyormuş. Ancak birkaç dakika sonra alarm tekrar çaldığında bu döngü yarım kalıyor. Bilimde uyku sersemliği olarak belirtiliyor bu durum. Saatlerce üzerinizden atamadığınız o ağır yorgunluk hissine de neden oluyor. Bir de cep telefonunu incelemek var değil mi? Ona da birazdan bakacağız. Önce müzik diyoruz. Manifest. Yaşanacaksa yaşanacak.

0: bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, güneşten aldığımız güçle elektrik üretiminde bir rekora imza attık. Geçtiğimiz Haziran ayında güneş enerjisi kaynaklı elektrik üretimimiz 4,99 milyar kilowatt saatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Böylece toplam elektrik üretimimizin %16,4'ünü de güneşten karşılamış olduk dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, turizm sektöründe faaliyet gösteren, belirli koşulları sağlayan konaklama tesislerinde çalışan her bir sigortalı için 3500 lira destek sağlayacağız. Bu kapsamda 6 milyar lira kaynağı doğrudan turizm sektörüne ayırdık dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel dahil 91 milletvekili istifa ederek ismi yeni parti olarak duyurulan partinin kurucular kuruluna katıldı. Özgür Özel yeni partinin kuruluş evraklarını imzaladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku'ya ilişkin cinayet soruşturması kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de aralarında olduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'daki Çevre Koruma Ajansı'nda veri merkezleri üzerine yaptığı konuşmada İran'la ilgili değerlendirmede bulundu. İran'a karşı durumlarının iyi olduğunu söyleyen Trump, İran'ın bir şeyler planladığını ancak henüz hazır olmadıklarını bildirdi. Trump, aynı muameleyi görmeye devam etmeleri gerekiyor. Henüz hazır değiller, kötü niyetleri vardı, nükleer silaha sahip olmalarına izin veremeyiz ifadelerini kullandı.
2: Spor.
1: Futbolda 2026-2027 sezonu öncesi spor güvenliği değerlendirme toplantısı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakın katılımıyla gerçekleştirildi. Burada konuşan Bakan Çiftçi, sporda huzur Türkiye'nin huzuru demektir. Huzuru hayatın her alanında birlikte tesis edecek, güvenliği el birliğiyle sağlayacağız. Türk sporuna yapılabilecek en büyük katkı, sporun gündemini polemiklerden arındırarak yeniden sporun kendisiyle barıştırmak ve centilmenlik ruhuyla buluşturmaktır. Dünya arenasında yıldızlı bayrağımızı göklerde dalgalandırmak, başarıdan başarıya koşan sporcularımızla gelecek nesillere ufuklar çizmek, sporla ilgilenen herkesin en büyük gayreti olmalıdır dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında sahasında Midyulant'ı kaptan Orkun Kökçü'nün 26. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu karşılaşmanın rövanşı 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da oynanacak. Yeni sezon hazırlıklarını 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da sürdürecek Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı kırmızılı ekipte Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez kamp kadrosunda yer almadı. Birincilik ekiplerinden Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan hazırlık maçında Pendikspor'la 0-0 berabere kaldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.158 lira 48 kuruş, Amerikan doları 47 lira 34 kuruş, euro 53 lira 88 kuruş, sterlin 63 lira 5 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 67 sent, bir bitcoin 65.057 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.77 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında ve Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Düğün olsa reklamları sunar.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yadı salı yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
3: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
5: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Düğün olsa reklamları sundu.

0: şarkılar çıkmış.
1: Hangi şarkılar çıkmış?
2: Hangi ilginç olaylar olmuş?
0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
3: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, devam ediyoruz. Zeynep Bastık'tan Bir Daha dinledik. Şimdi sabahleyin yorgun hissederek kendinizi uyanıyorsanız alarmınızı ertelemeyin diyor uzmanlar. Yani her alarm ertelediğinizde beynimiz bir uyku döngüsüne giriyor demiştik az önce ve tekrar o sersemliği yaşıyoruz. Bir de gözümüzü açar açmaz elimizin ilk gittiği yer cep telefonunuz mu? Evet, sabahın ilk saniyelerinde sosyal medya bildirimlerine veya e-postalara bakmak henüz dinlenme modundan çıkmaya çalışan beynimizi anında alarm durumuna geçiriyor. Birdenbire yüklenen bilgi bombardımanı stres hormonu olan kortizolun aniden yükselmesine ve güne kaygılı, odaklanamayan bir zihinle başlamamıza yol açıyor. Bu da çok tehlikeli. Ne yapacağız? Pencereyi açacağız ve doğal ışık alacağız içeriye. Evet, vücudumuzun biyolojik saati ışıkla yönetiliyor çünkü. Sabah uyandığımızda karanlık odada kalmaya devam etmek, beynin hala gece olduğunu sanmasına ve uyku hormonu melatonin salgılamayı sürdürmesine neden oluyor. Bu yüzden yataktan kalkar kalkmaz perdelerinizi bir açın. Hatta mümkünse balkona çıkıp doğal gün ışığı alarak beyninize gün başladı sinyalini vererek uykulu halinizi sona erdirin. Tabii ki bir bardak suyla da bünyenizi uyandırın. Bu da çok önemli. Geçirilen 7-8 saatlik uykunun ardından vücut doğal olarak susuz kalıyor. Su için vücudunuz bir çalışmaya başlasın, hayat başlasın. Efendim devam edeceğiz. Müzik diyoruz şimdi ve sırada Aleyna Tilki. Ayrı Gitme Bizlerle. Hemen ardından Buray bizlere eşlik edecek. Ne oldu bize dinleyeceğiz. Sonra buradayız.

Evet, burayın ardından devam ediyor birlikteliğimiz. Şimdi ilişkilere bakacağız. İlk buluşmada en çok güven veren davranış belli olmuş. İkinci buluşmayı garantiliyormuş arkadaşlar. Evet, ilk buluşmalar iki kişinin birbirini tanımaya çalıştığı ve ilk izlenimlerin büyük önem taşıdığı anlardan biri olarak görülüyor. Giyim tarzı, konuşma şekli ve beden dili kadar sergilenen küçük davranışlar da karşı tarafta kalıcı bir etki bırakabiliyor. İlişki uzmanlarına göre ilk buluşmada güven duygusunu oluşturan en önemli unsur gösterişli jestler ya da pahalı mekanlar değil, samimi, tutarlı ve saygılı bir iletişim kurmak. Karşı tarafın kendini rahat hissetmesini sağlayarak ikinci buluşma ihtimalini önemli ölçüde arttırabiliyormuş. Duyduk duymadık demeyin. Tabii uzmanların dikkat çektiği en önemli davranışlardan biri de aktif dinleme, karşı taraf konuşurken sözünü kesmemek, göz teması kurmak ve anlatılanlara gerçekten ilgi göstermek, değer veriliyorum hissini güçlendiriyormuş. Bu yaklaşım ilk buluşmada güven oluşturan en etkili davranışlar arasında da yer alıyor. Yani telefonu bir kenara bırakmak olumlu bir izlenim bu arada, bunu da söyleyeyim. Yani buluşunca böyle sürekli telefona bakmak ilgisizlik olarak algılanabiliyor. Telefonun sessize alınması ve dikkatin tamamen karşıdaki kişiye verilmesi ise saygı ve samimiyet göstergesi olarak değerlendiriliyor. Dikkat! Evet, ilk buluşmanız varsa eğer bugünlerde bu söylemiş olduğum maddeleri kafanızda şöyle bir yerde yer edinmesini sağlamakta fayda var diye düşünüyorum. Devam ediyoruz.

0: düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel, %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Şimdi sinema diyeceğim. Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yılın sorusu 3 saatlik The Odyssey izlenir mi? İzlenir. O kadar güzel izlenir ki hem de Christopher Nolan imzalı The Odyssey sinema salonuna gitmenin hakkını veren müthiş bir film olmuş, net söylüyorum. Salona girmeden önce gözümde büyüyen 3 saat 10 dakikalık süre filmi izlerken nasıl bitti hiç anlamadım. Ve uzun aradan sonra ilk kez bir hafta içi akşamı bir sinema salonunu bu kadar dolu gördüğüm için sevinmiş olabilirim. Demek ki neymiş? İyi film varsa sinemaya gidiliyormuş. Neyse, ilk duygularım böyle. Tarihe biraz aşina olan, en azından okulda tarih dersi dinleyen herkes Truva Savaşı'nı bilir. Devasa ahşap at ve içinde doluşan askerlerin hikayesine dair herkesin üstün körü de olsa bilgisi vardır ama çok yıllar geçti hatırlamıyorum diyenlere özet. Antik çağın en güzel kadınlarından kabul edilen Helen, Menelaus adında bir Sparta kralıyla evlenir. Truva prensi Paris bir seyahat sırasında onu görür ve kaçırır. Bir rivayete göre de Helen onunla kaçmıştır. Menelaus da her normal koca gibi çıldırır. Savaşa gitmek için Yunan krallarını toplar. Onlardan biri de İthaka isimli küçük bir adanın kralı olan Odysseus'dir. Odysseus yeni doğan bebeği ve karısını bırakıp gitmek istemez çünkü bu onun savaşı değildir ama gitmek zorunda kalır. Bu bitmek bilmez savaş 10 yıl sürer. Sonunda Odysseus Truva atı taktiğini bulur ve bir gecede zafer kazanırlar. Truva düşer. Yunanlılar evlerine doğru yelken açar ama Odysseus ve askerlerinin eve dönüş yolculuğu da bir 10 yıl sürer. Zaten destan da tam burada başlıyor çünkü savaşta hile yapmıştır. Hatta zamane sözcüğüyle söylersek Rajon'a ters davrandığı için tanrıların gazabına uğrarlar. Yol boyunca büyücülerle uğraşırlar, fantastik canavarlarla savaşırlar. En sonunda da askerleri denizde boğulur. Odysseus dönüş yolculuğu boyunca bu yaptığının ağırlığıyla boğuşur. Zaten insanlığın barbarlaşması, dürüstlük ve erdemin yok olmasıyla birlikte dünyanın değişmeye başladığının mesajı da sık sık verilir. Odysseus 10 yıl sonra tek başına evine vardığında aynı kişi değil artık. Onca ölümün, zalimliğin ya da işte talanın ardından kim aynı kalabilir ki zaten, değil mi? İşte bu destansı yolculuk bu kez Oscar ödüllü yönetmen Nolan'ın yorumuyla sinemalarda. Eleştirmenlere göre diğer Truva filmlerine nazaran duygusal damarı daha az ama tam bir görsel şölen olduğu konusunda herkes hemfikir. Muazzam sahneler ve çekimler var gerçekten. İzleyin derim. Evet, devam edeceğim. Ayrılmayın.

Efendim az önce sinema dedik. Christopher Nolan'ın filminden bahsettik. Öte yandan hangi film eleştirisiz kalmış ki bu da kalsın diyeceğim. Neden? Karakterlerin Amerikan aksanıyla konuşması ve akademinin azınlıkların daha görünür olması kuralına uygun olarak Nolan'ın tarihin en meşhur sarışını olduğunu söyleyen Truvalı Helen rolünü siyahi bir oyuncuya vermesi tartışmalarda başı çekiyor. Eleştiriler bir yana, Nolan 7 Oscar kazanan bir önceki filmi Oppenheimer'ın rekorunu kırar mı göreceğiz ama susuz kalmış topraklara dönen sinema dünyasına can suyu verdiği gerçek. Her şey bir yana, kendinizi o eski sinema evreninde hissedeceksiniz. Gladiator, Robin Hood, 300 Spartalı gibi eşsiz savaş sahneleriyle dolu o kült filmlerden biri ve o yüzden de çok iyi geliyor canım dinleyen. Evet, devam ediyoruz. Derya Ulu şimdi bizlerle. Hemen ardından Masar Fuat Özkan'ı dinleyin.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, Mazhar Fuat Özkan'ın ardından devam ediyoruz. Dakikalar önce söylemiştim aslında. The Odyssey filminin süresini duyunca biraz tereddüt ettiğimden bahsetmiştim. Çünkü pek çoğunuz gibi ne uzun bir şey izlemeye ne uzun bir yazı okumaya konsantre olamıyorum artık gerçekten. Sosyal medya sağ olsun artık kaydırıp geçmelik 2 saniyelik içeriklerle dolu beynimiz. Tam da bu yüzden salona girmek için zorladım kendimi ve serin serin müthiş bir seyir keyfi yaşadım, o ayrı ama asıl

ricam şu. Kendimizi zorlamalıyız. Daha derinlikli, daha uzun ve daha beynimizi çalıştıracak içeriklere zaman ayırmalıyız. Bir filmle başlayabiliriz ama mutlaka kitaba, makaleye ve başka içeriklere de dönmeliyiz. Yoksa sosyal medya çöplüğüne dönmüş beynimiz. Yakında sünger halini alacak ve ben bundan çok korkuyorum. Evet, birazdan veda edeceğiz. Önce müzik diyoruz, sonrasında veda için karşınızda olacağım.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Lezzetinden emin olacağınız sıcak ve kaliteli bir yemek mi arıyorsunuz? 1951 Paşa Mehmet. Sıcacık çorbaları, özenle hazırlanan et yemekleri, kebap çeşitleri ve meşhur Bayburt döneriyle sizleri bekliyor. Üstelik gece 12'ye kadar hizmet vermektedir. Paşa Mehmet, Genç Osman Mahallesi, Yeni Müftülük yanında. Telefon 0458 333 1951. Paşa Mehmet, lezzetin değişmeyen adresi.
4: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor. Devam.

gel. Efendim, bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzde 2 günlük bir hafta sonu tatili var. Pazartesi aynı saatte buluşmak üzere. Balımir Yıldız ben. İyi tatiller. Hoşça kalın.

0: 5.
1: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında Sefo Yine Seni Severdim.
2: 5 numara.
3: Yaralarımı sardım da.
1: 4 numarada Edis Yalancı Şahidim.
2: 4 numara.
4: Yalancı şahidim bir ay benim.
1: Tantaşçı Gidişat haftanın 3 numarası.
2: 3 numara.
5: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
1: Sezen Aksu Aşk Dansı 2 numarada.
2: 2 numara.
6: Umurumda mı dünya batsa da yarın sevgi.
1: Ve geldik zirveye. Hande Ünsal Halim haftanın 1 numarası.
2: 1 numara.
7: Yanıyoruz aslında bir delilik. Bu hani yenilir yutulur değil ah bu.
1: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
0: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
8: Duyduk duymadık demeyin sona erdi. Sona erdi.

0: düğün olsa reklamları sunar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 11 12.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kamu spotu.
1: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım.
0: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır.

0: Reklamlar. Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bay Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bay Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bay Stories Bridal. Bay Stories, mutluluğun hikayesi.
1: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
3: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş attı 0458 333 2626. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: numara.
1: 15 numara.
2: Ümit şarkının geri sayımını yapacağımız Pop 20'ye hepiniz hoş geldiniz.
3: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın.
0: 9 numara.
3: Şimdi 20 şarkının geri sayımı.
4: Tüm dinleyenlerimize merhaba. Yeni bir programla yine karşınızdayım. Bir haftayı daha geride bıraktık. Bu haftada yine programımızda bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları sizler için sıralayacağım. Ben Balamir Yıldız. Pop 20 başlıyor. Edis ve Belçikalı sanatçı Dyson merakla beklenen ortak projesi Şuf Şuf yayınlandı. İspanyolca ve Türkçe sözlerden oluşan şarkı klibiyle de dikkat çekiyor. Bu hafta listemize 20 numaradan giriş yapıyor.
0: 20 numara.

0: Evet, Pop 20 başladı. Yeni başladık. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha merhaba diyelim. 20 numarada Edis ve Dice'dan Şuf Şuf dinledik. Geldik 19 numaraya. Bengü, merakla beklenen yepyeni teklisi Dur Nereye ile yaz mevsiminin tam ortasında enerjiyi zirveye taşımaya hazırlandı ve harika bir şarkıyla karşımıza çıktı. Sözü, müziği ve aranjesi başarılı müzisyen Mert Çarım imzası taşıyor. Şarkı yayında. Yazın enerjisine yarışır, cıvıl cıvıl ve sıcak bir görsel şölen sunmak isteyen Bengü, video klip çalışması içinse ezber bozarak kendi evinin kapılarını açıyor. Bunu da hemen hatırlatalım. Şarkı listemize bu hafta giriş yapıyor 19 numarada.
1: Bir bakın.

0: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
1: 17 numara.

0: Bir hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkının geri sayımı Pop 20 devam ediyor. Evet, 18 numarada Sibel Can ve Epio'dan Kıyamam dinledik. 17 numarada ise Sıla Hayran vardı. 16 numaradayız. Rayman'in şarkısı Sen Var Ya, Tarkan imzalı söz ve müziği, Tarık İster imzası düzenlemesiyle radyolardaki yerini aldı. Şarkı bu hafta listemize 16 numaradan giriyor.
1: Giden gidene

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor. 14 numara.

Pop 20 devam ediyor. 15 numarada Zine Salih'den yeniden dinledik. 14 numarada ise Buray'dan Tam Benim Tipim Vardı. 13 numaradayız. Betül Demir, uzun süredir merakla beklenen yeni single çalışması Yüzlü Kıyıya'yla müzikseverlerle buluştu. Güzel sanatçı yazı, sıcak ve bir o kadar da iddialı şarkısıyla karşıladı. Sözlerinde Betül Demir ve Erim imzası var. Şarkının modern ve dinamik düzenlemesini başarılı müzik adamı Emirhan Cengiz üstlendi. 13 numaradayız.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yazı salı yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Salı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Salı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Şu an radyodasın. Ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Düğün olsa reklamları sundu.
3: 15 numara.
4: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
5: 11 numara.

Pop 20 devam ediyor. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. 12 numarada Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden Demet Sarıoğlu ve Melis Fis vardı. Kariyerine damga vuran hitlerden olan Aşk Perisi'ni yeniden yorumladılar. Sözleri Leyla Tuna ve Demet Sarıoğlu'na, bestesi ise Takis Bogus'a ait olan şarkının yeni düzenlemesi Tarık İster imzası taşıyor. Şarkı bu hafta 12 numaradaydı. 11 numaradaysa Burcu Güneş'ten Mecburi İstikamet dinledik. Geldik 10 numaraya. Alternatif pop sahnesinin en güçlü isimlerinden İkilem, yeni single çalışması Bak Dönüyor Dünya'yla yeniden müzikseverlerin karşısındalar. Şarkı bu hafta listemize 10 numaradan giriş yapıyor.

0: 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 8 numara.

Evet, Pop 20 devam ediyor. 9 numarada listemize bu hafta çok iyi bir giriş yapan Hadise'den Ara Beni dinledik. 8 numaradaysa Manifest'ten Toz Pembe vardı. 7 numaradayız. Derya Ulu, Şımarık, haftanın 7 numarası.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak acarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.

Pop 20'de zirveye adım adım yaklaşıyoruz. 6 numarada Hande Ünsal'dan Halim dinledik. 5 numarada ise Yonca Lodi ve Murat Güneş'ten İncir Ağacı vardı. Geldik 4 numaraya. Unutulmaz onlarca hit ve 17 albüm sahibi. Pop müziğinin efsane ismi Hakan Peker. 3 yılın ardından yeni single çalışması Sen Yoluna Git'i müzikseverlerin beğenisine sundu. Uzun yıllardır müzik dünyasında kendine özgü tarzı ve enerjisiyle dikkat çekiyor sanatçı. Yeni çalışmasında da dinleyicilerine hareketli ve akılda kalıcı bir pop şarkısı sundu. Sen Yoluna Git bu hafta 4 numarada. Beni...

0: Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
1: Lezzetinden emin olacağınız sıcak ve kaliteli bir yemek mi arıyorsunuz? 1951 Paşa Mehmet. Sıcacık çorbaları, özenle hazırlanan et yemekleri, kebap çeşitleri ve meşhur Bayburt döneriyle sizleri bekliyor. Üstelik gece 12'ye kadar hizmet vermektedir. Paşa Mehmet, Genç Osman Mahallesi, Yeni Müftülük yanında. Telefon 0458 333 1951. Paşa Mehmet, lezzetin değişmeyen adresi.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Uni FM'le fark edilirsiniz.
3: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor. 2 numara.

0: yakışmazdı.
1: Evet, bir hafta boyunca en çok dinlediğimiz şarkıların listesinde zirveye geldik. 3 numarada Tantaşçı Gidişat vardı. 2 numaradaysa Blok 3 Son Bir Dans dinledik. Şarkı bu hafta zirvenin ortağı. Geldik zirveye. Mabel Matiz Umrum Dışı bu hafta listemizde 1 numarada. Evet, programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Yeni
1: haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 sona erdi.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ellerindeki verilere göre özel okullarda çalışan öğretmenlerin ortalama 40 bin lira civarında ücret aldıklarını belirterek eğer asgari ücretin altında ya da insani olmayan koşullarda çalıştırılan arkadaşımız varsa bana başvursun. Ben hemen o okulla ilgili soruşturma açayım dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yalova-Armutlu yolu projemiz sayesinde seyahat süresini 1 saatten 30 dakikaya düşürdük. Böylece zamandan 240 milyon lira, akaryakıttan 20 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 260 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu yıllık 900 ton azaltarak çevreye ve iklim dostu ulaşıma önemli katkı sunacağız dedi. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır'da 9,1 ton toz esrar elde edilebilecek 387.882 kök kenevir ve skunk ele geçirildiğini, 10 şüphelinin yakalandığını, 7'sinin tutuklandığını açıkladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, KPSS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin 27 Haziran'dan itibaren düzenlediği saldırılarda 55 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Futbolda 2026-2027 sezonu öncesi spor güvenliği değerlendirme toplantısı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakın katılımıyla gerçekleştirildi. Burada konuşan Bakan Çiftçi, sporda huzur Türkiye'nin huzuru demektir. Huzuru hayatın her alanında birlikte tesis edecek, güvenliği el birliğiyle sağlayacağız. Türk sporuna yapılabilecek en büyük katkı, sporun gündemini polemiklerden arındırarak yeniden sporun kendisiyle barıştırmak ve centilmenlik ruhuyla buluşturmaktır. Dünya arenasında yıldızlı bayrağımızı göklerde dalgalandırmak, başarıdan başarıya koşan sporcularımızla gelecek nesillere ufuklar çizmek, sporla ilgilenen herkesin en büyük gayreti olmalıdır dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında sahasında Midyulant'ı kaptan Orkun Kökçü'nün 26. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu karşılaşmanın rövanşı 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da oynanacak. Yeni sezon hazırlıklarını 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da sürdürecek Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı kırmızılı ekipte Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez kamp kadrosunda yer almadı. Birincilik ekiplerinden Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan hazırlık maçında Pendik Spor'la 0-0 berabere kaldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.158 lira 48 kuruş, Amerikan doları 47 lira 34 kuruş, euro 53 lira 88 kuruş, sterlin 63 lira 5 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 67 sent, bir bitcoin 65.057 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.77 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında ve Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Bazen 80'ler, çoğu zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

Retro'dasınız ve bu çok güzel cuma günü de yaklaşık bir saat boyunca 80'lerin, 90'ların ve 2000'lerin en unutulmaz Türkçe pop şarkılarıyla ben Eylem sizlerle birlikteyim. Bugün programa 1991 yılından Sezen Aksu'nun Gülümse albümünden Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam'la başladık. Nilüfer'le devam ediyoruz. Of aman aman. Hoş geldiniz.

dinleyecek. 2003 yılına gidecek Seda Yanığı. Hala keyifle dinlediğimiz albümlerden bir tanesi. Unutulmayacak bir albüm Seda Yanığı. Haberin var mı? Roman, Aşksız Kal, Yangın Yeri, Geçse de Yıllar. Ege ile devam edeceğiz. Sevildiğini bil yeter diyecek şarkıcı.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

zaman kalkıp gitmek istesek dinleyeceğimiz şarkıların başında geliyor. Nazan Öncel'in Göç albümünü unutmak çok da mümkün değil. Her duyguda aklımızın bir köşesinde çalmaya devam eden albümlerden. Gidelim buralardan, sonrasında Yıldız Tilbe ile devam edeceğiz. Sevemedim ayrılığı.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
1: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bay Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bay Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bay Stories Bridal. Bay Stories, mutluluğun hikayesi.
3: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
4: Instagram oylamanızla belirlediğiniz günün şarkısı radyonuz Ünifem'de.

Ünifem'de günün şarkısını sen belirle. Instagram adresimiz ünifem.tr. Retro devam ediyor.

fırtına kopmak üzere. Kalbime tünemiş kuşlar uçuştu, cam kırık.

Yıllarca Suavi'den dinledik Yalı Çapkın'ı. Bana kalırsa Mehmet Erdem de gayet başarılı bir şekilde yorumlamış. Retrodasınız haftanın son çalışma günde, hafta sonuna hazırlanırken. Bütün yaşanan yanlış ilişkileri anlatabilecek bir şarkı bence. Aşkın Nur Yengi, Bir Zaman Hatasını dinleyeceğiz.

0: uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Yıllarım Yalın'ın sesinden kaynaklanıyor. Çok üzünlü bir şarkı bile söylese şarkıda illaki bir umut arıyorum. Özellikle ilk albümü böyle umut dolu şarkılarla dolu. Mustafa Sandal'la devam edeceğiz. 90'lar hayatımızdan bir türlü gidemiyor. O da gidenlerden diyecek bizim için.

0: Reklamlar.
1: Lezzetinden emin olacağınız sıcak ve kaliteli bir yemek mi arıyorsunuz? 1951 Paşa Mehmet. Sıcacık çorbaları, özenle hazırlanan et yemekleri, kebap çeşitleri ve meşhur Bayburt döneriyle sizleri bekliyor. Üstelik gece 12'ye kadar hizmet vermektedir. Paşa Mehmet, Genç Osman Mahallesi, Yeni Müftülük yanında. Telefon 0458 333 1951. Paşa Mehmet, lezzetin değişmeyen adresi.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyenle güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
5: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458 222 1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
6: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
7: Retro devam ediyor.

0: baş harfi.
1: Kenan Doğulu, baş harfi ben. Retro'nun maalesef bu haftada sonuna geldik. Kapanışımız bir klasik. Ajda Pekkan'dan Son Yolcu'yu çalacağım size. Pazartesi günü Retro'da aynı saatte, aynı frekansta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

0: Düğün olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458-211-1112.
0: Düğün olsa reklamları sundu. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0543 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
2: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
4: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
5: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Bayburthaber.com, yerel haberleri sunar.
1: Kızılay Bayburt'ta öğrencilere afet eğitimi verdi. Türk Kızılay Bayburt Şubesi, kentteki genç nüfusun acil durum hazırlık seviyesini artırmak amacıyla yürüttüğü saha faaliyetlerini sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Gençlik ve Spor Merkezi'nde devam eden yaz kurslarına katılan öğrencilere yönelik afetten korunma bilinci eğitimi düzenlendi. Programda öğrencilere afet öncesinde alınacak önlemler, olay anında sergilenmesi gereken davranışlar ve sonrasındaki tahliye adımları aktarıldı. Bayburt heyetinden Bakan İmralıoğlu'na ulaşım ziyareti. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Profesör Doktor Orhan Ateş ve Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Ankara'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile bir araya geldi. Bakanlık makamında gerçekleşen kabulde, Bayburt genelinde yürütülen ulaştırma projeleri ve altyapı çalışmaları masaya yatırıldı. Bayburt'ta denetimli serbestlik yükümlülerine özel seminer. Bayburt Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yükümlülerin topluma uyum süreçlerini desteklemek ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Kurum binasında gerçekleştirilen organizasyon kapsamında yükümlülere yönelik Kendinizi Tanıyalım başlıklı bir seminer düzenlendi. Etkinlikte bireylerin öz farkındalık kazanması, güçlü yönlerini tespit etmesi ve sosyal ilişkilerini daha sağlıklı yürütmesi hedeflendi. Yerel haberleri dinlediniz, herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com, yerel haberleri sundu.
2: Top 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında Sefo Yine Seni Severdim.
3: 5 numara.
4: Yaralarımı sardım da.
2: 4 numarada Edis Yalancı Şahidim.
3: 4 numara.
2: Tantaşçı Gidişat haftanın 3 numarası.
3: 3 numara.
5: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
2: Sezen Aksu Aşk Dansı 2 numarada.
3: 2 numara.
6: Umurumda mı dünya batsa da yarın sevgi.
2: Ve geldik zirveye. Hande Ünsal Halim haftanın 1 numarası.
3: 1 numara.
2: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
7: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.

0: Reklamlar. Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 6572. düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'ta. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
3: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 6727.

Ünifem'de günün şarkısını belirlemek sizin elinizde. Instagram'daki ankete katıl, günün şarkısını sen seç. Instagram adresimiz ünifem.tr. Peki o zaman...

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek

0: kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Eshan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
3: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Ben de birlikte söyleyelim hadi. Aynısı.
1: Son, iki, üç. Onu gör.

0: kamu spotu.
1: 112.
2: Affedersiniz, numaranızı alabilir miyim?
1: 112. 112.
2: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

Tek reklam. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Sahne. Kulaktan kalbe. Ünü FM. Sahne.
1: Oh.

denizden başkası azaptır. Azaptır. Canına canan bulunca insan tamamdır. Tamamdır. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır.

0: Sen başkası azattır. Canına canan bulunca insan tamamdır. Taksidil yılanı deliğinden çıkartır.
1: Bunca şair yanılmış olabilir.
0: Olabilemez.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Lezzetinden emin olacağınız sıcak ve kaliteli bir yemek mi arıyorsunuz? 1951 Paşa Mehmet. Sıcacık çorbaları, özenle hazırlanan et yemekleri, kebap çeşitleri ve meşhur Bayburt döneriyle sizleri bekliyor. Üstelik gece 12'ye kadar hizmet vermektedir. Paşa Mehmet, Genç Osman Mahallesi, Yeni Müftülük yanında. Telefon 0458 333 1951. Paşa Mehmet, lezzetin değişmeyen adresi.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

Sahneye çıkma sırası o efsane isimde. Kulaktan kalbe, Uni FM.

0: Kulaktan Kalbe Uni FM. Sahne.
1: Öyle mağrur olma, acıtma beni.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
3: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
4: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarımda ben, boynumda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

0: Tam ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner, Balcı da yenir.
1: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-2069.
3: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
1: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.

kahretsin. İşte öyle sevdim, öyle yandım ben sana. Bazen Prometheus oldum çarmıha gelircesine. Bazen Spartacus oldum aslanlara yem olurcasına.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Düğün olsa reklamları sundu. Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem reklam hattı 0850 360 1864. Ünifem'le fark edilirsiniz.

mahalleme aşklara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibi sev ya da çek git yolunu. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetim. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm.

atlar insan. Yüzüne bakmak istemez yaşamın. O kadar azalmış.

Çok kahroldum, çok üzüldüm. Hani senin bir tanendim ya, şeytan gibi mi göründüm? Evet, tamam, haklısın.

0: Reklamlar.
1: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
3: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Ünifem'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz.

Ben de bir zamanlar sevildim ama seninki düpedüz vurgun sayılır. Ne kadar zulmetsen ah etmem sana. Her iki cihanda gül kana kana. Seninle cehennem ödüldür bana. Sensiz cennet bile sürgün sayılır. Sürgün sayılır.

yaptı. Yaşamaktan soğudum. Ben bir genç ihtiyarım. Hızlı yaşadım ve yoruldum. Ne ağlar ne gülerim sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Sen Tanrısın Allah'ım. Sen yalnızsın her zaman. Ben de yalnızım Tanrım. Ya ben neyim? Ya ben neyim o zaman? Ya ben neyim o zaman?

0: hızlı yaşadın çabuk yorulun. Sen bir genç ihtiyarsın, ey ey ey, hızlı yaşadın çabuk yoruldun.
1: Hey ne olur ne gülerim, ey ey ey, sanki taştan biriyim.

Erken gördün hayatı, yaşamaktan soğudun. Sen bir genç ihtiyarsın, hızlı yaşadın.

ne gülerim ey ey ey ey, sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından niye ayrı gibiyim? Allah'ın kullarından

0: Tek reklam. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
1: Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

Asırlardır yalnızım, pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi, bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde, cehennemde yansın bu dilim, bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşun.